0: olmalıyız.
1: Onu anlatmak yeteri değil, yaşamak gerekli.
2: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
1: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
2: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler
3: her pazar 15-17 saattir arasında.
1: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Leyla, aklımla cengim. Leyla, bulunmaz dengi. Leyla, gökkuşağı rengi. Leyla, bir düş kadar engin. Leyla, şiirim, şarkım.

Leyla, bir yaz günü sahili. Leyla, yaşama sırrım. Leyla, yaşama sığsın. Leyla, içine kısıldım. Leyla, bir çınar asırlı.

Beni benden alansın, senden başkasını sevemedim, yalansız Leyla, bu ipteki balansım. Herkes gittiğinde de yanımda kalansın Leyla, seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem Leyla, yokluğunu yenemem, senin için ölürüm inan, beni deneme Leyla, sensizken hiçim ben, yaşamak bile gelmiyor içimden Leyla, hayattaki seçimler yolumu sana sürüklüyor.

Seni çok sevdim, onu çok üzdüm. Belki onunkine eşit değil hüznüm. Harbi kadındır, dobradır, düzdür. Ciğerlerimdeki katranı o süzdü. Yalnız hissetmemi sağladı. O yokken yalnızım anladım. Yalnız adımlarken dağları, adımlarıma pişmanlıklar bağladım. Onu beni sevdiğine pişman ettim. Bu hal beni kendime düşman etti. Biliyorum bana çok güç sabretti. Bense bu sabrını darp ettim. Bana olan güveniyle yattım. Aşk güneşi sonsuza dek battı. Bana verdiği emaneti sattım. Hak etmediği ihaneti tattı. Bana gerçek beni hatırlattın. Hatırladıkça da tırlattım. Sana mutluluğu çok gördüm. Çünkü çok mutlu, çok kördüm. Bencildim sarhoşken sahip.

aşk en aza. Sığmıyorken dualar avuçlara. Dualar gerçek olmasa bile, gerçekler dua olabilir yine. Gönül yolundan geçeni bile, geçip gitmeyecekten dile. Ay yüzlüm bulutların arkasında, gönül bir güzellik beklemiyor Kasım'dan. Güneş hapis yatar parkasında. Ben doymuyorum, sen harikasın da.

nötmesem ne olur? Ne olur şimdi ansızın beni bulsan mı? Sen sussan ben hala seni duysam. Bırakmam bir kez daha seni bulsam. Susmam bir anlık olsun beni duysan. Ne hissettiğimi inan ben de çözemedim. Giz kalbe büyük gelmese de göze gelir.

tacı. Akıl acı öldürür, taş bağcı. Ben şeker hastasıyım, acı benim ilacım. Duvarlarına çarpa çarpa çıkışa yürür. Terk ederim kalbini çünkü ben hürüm. Yarama boca eder zaman denen kürü. Sabrederim zamanla içimde sen çürür. Sanma ki sana meylim bağım var. Ölesiye kavruluyorum kendi yağımda. Ben her zaman uçmaktan yanayım da bir ağırlık beni her an çekiyor ayağımdan. Bu yüzden hiç göklere kalkmadı başım. Bir

0: sefalarını süremeyecekken, öyle ağlayacağım ki gülemeyecekler. Sel olacak, alacak civarı, bir başka gün daha göremeyecek kent. Günler gece olacak, geceler ecel. Günleri boş verdim, gecelere gel. Yüzünü görmeme geceler engel. İnşallah ecel güzel bir gece seçer. Ne istediğini bilsem o olurum. Hazır bulamamışken kendi yolumu, sen ne haldeysen o durumum. Çünkü benim için en oluru bu. En oluru senin yerine koymak beni. Senin yerine, seninle doyurmak kendimi. Ne ben de sen eskidi, ne sen de ben yeni. Neşem de sen yeli, kesem de sen de senleri. Öldü masumiyetin yattığı koğuşta. Şimdi kalbinin odalarında fuhuş var. Özgürlüğe mahkumsun doğuştan. Belki bir anahtar yaparsın bu huşla.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 DTS Helmond Radyosu'ndan, DTS Helmond Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dop dolu bir 2 saat sizleri beklerken sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir diyerek, böyle ümit ederek tarih 10 Mayıs 2026 ne zaman geldi geçti bu 2026'nın 5 ayı. Sevgili dostlar, zaman ne çabuk akıp geçerken, bildiğiniz üzere bugün Anneler Günü. Buradan öncelikle sevgili annemin, canım annemin Anneler Günü kutlu olsun. Canım annem, hayatım boyunca attığım her adımda emeğin, sevgin ve duaların vardı. Senin fedakarlığını, sabrını ve koşulsuz sevgini anlatmaya kelimeler yetmez. Canım annem, ne zaman yorulsam bana güç veren, ne zaman düşsem elimden tutan hep sen oldun. Bugün sadece Anneler Günü değil, senin gibi bir anneye sahip olduğum için şükretme günü benim için. Gülüşün evimize huzur, varlığın kalbime güven veriyor. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Hakkını hiçbir zaman ödeyemem ama seni her zaman çok seveceğim. Canım annem, Anneler Günün kutlu olsun. Değerli dinleyenlerim, sevgili dostlar, tabii ki kendi annem dahilinde karşılıksız sevginin, sonsuz fedakarlığın ve şefkatin simgesi olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Hayatımıza kattığınız sevgi, emek ve güzellik için ne kadar teşekkür etsek az sizlere. Bir annenin yüreği merhametinin, sabrın ve koşulsuz sevginin en güzel halidir. Başta aramızda olan ve kalbimizde yaşayan tüm anneler olmak üzere bütün annelerin bugünü sevgiyle kutluyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Gelsin güzel bir şarkı bakalım.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldızı şunlar varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım, koynunda çiçekler.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Tabii ki bu arada evladına hem anne hem baba olmuş adamların da anne olamayıp kalbinde anneliği taşıyanların da tüm anne ve baba adaylarının da Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varlar. Buradan Allah'ın rahmetine kavuşmuş annelerin de mekanları cennet olsun. Bildiğiniz üzere yani her anne

Böyle çok direndim, böyle duygusallaşmadan bu programı açmaya ama sanırım kontrolü birazcık kaybettim sevgili dostlar. Siz görmeseniz de gözlerim doldu akıyor. Dediğim gibi cennet annelerin ayakları altındaymış. Güya duygusallığa girmeyecektim, bağlanmayacaktım ama olsun be olsun, gözyaşları da güzeldir değerli dinleyenlerim. Buradan tekrar anneme sevgi ve selamlarımı gönderirken Allah'ın rahmetine kavuşmuş annelerin de mekanları cennet olsun diyorum ve konuyu hızlıca değiştirmek istiyorum sevgili dostlar. Böyle günlerde ben zaten yapı olarak da böyle fazla duygusalım. Anneler gününde, babalar gününde ya da hani o bildiğiniz coşkulu kız var ya içimdeki, işte böyle hemen de gözyaşları akıveriyor. Kusura bakmayın diyorum sizlerden özür dileyerek. Yarım saati de geride bırakmışız. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, canlı yayına da katılmak istiyorsanız 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan da bize bağlanabilirsiniz. Ayrıca size her zaman hatırlattığım gibi, her pazar hatırlattığım gibi, bu haftada yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. İlla ki hepimiz biraz duygusalızdır. Eğer anneniz hayattaysa ve aramadıysanız lütfen arayın sevdiklerinizi. Sadece annenizi değil, sevdiğiniz her insana gereken değeri verin. Çok geç olmadan, yok olmadan, kim kimi seviyorsa söylesin diyorum. Dünya böyle. Bakın sevgili dostlar, 2026'nın neredeyse 6. ayını geride bırakmışız. Zaman çabuk hızla geçip giderken yarının garantisi yok sevgili dostlar. Gelsin bakalım güzel parçalarla programımıza devam edelim. Ben de şu birazcık şu duygusallığı bir üzerimden atayım.

Ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, böyle 45'lik plakların melodisine, keyfine, enerjisine kapılıp gittik. Nostalji çok severim değerli dinleyenlerim. Böyle bugün de şarkılar arka arkaya gelmişken, hiç dedim Leyla, hiç modu da bozmayalım, böyle devam etsin, 45'lik şarkıların tadı bir bambaşka derken, öyle böyle derken tabii ki ilk yayının bitmesine az kalmış. Bir iki dakika sonra saat 16'da haberlere bağlanıyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla 107.2 müziğin ve enerjinin frekansı, Titiz Helmut'tan ayrılmayın diyorum, bizimle olun, bizimle kalın. Saat 16'dan sonra yine canlı yayında Leyla'lı Saatler devam ediyor. Şu an fonda olan "Kalbin Yok Mu" diyor, Mark Aryan seslendiriyormuş. Sanırım ilk defa dinliyorum ben de. Yeni yeni şarkılar keşfediyoruz, ne kadar güzel.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Leyla, aklımla cengim. Leyla, bulunmaz dengi. Leyla, gökkuşağı rengi. Leyla, bir düş kadar engin. Leyla, şiirim şarkım.

ömrüne dahilim Leyla, bir yaz günü sahili Leyla, yaşama sırrım Leyla, yaşama sığsın Leyla, içine kısıldım Leyla, bir çınar asırlık

yalansın. Senden başkasını sevemedim, yalansız Leyla. Bu ipteki balansım, herkes gittiğinde de yanımda kalansın Leyla. Seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem Leyla. Yokluğunu yenemem, senin için ölürüm, inan beni deneme Leyla. Sensizken hiçim ben, yaşamak bile gelmiyor içimden Leyla. Hayattaki seçimler yolumu sana sürükler.

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Detis Helmut Radyosu'ndan, Detis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Sevgili dostlar, yine birbirinden özel güzel şarkılarla, türkülerle, sazlarla, cazlarla dop dolu bir saat sizleri bekliyor. Dilerim keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, moraliniz en başta tabii ki ruh ve beden sağlığınız yerindedir diye ümit ederek bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Leyla'lı Saatler'e de bağlanmak istiyorsanız 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza ulaşabilirsiniz. Yine sıradaki şarkılarla, müzikle devam edelim diyorum. Gelsin bakalım.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, sırada bir istek şarkımız var. Sevgili Yılmaz Bey'in isteği. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Annesi için istemiş. Annesine de Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm annelerin, bu dünyadan giden tüm annelere ve tabii ki hemen hazırladık. Yılmaz Bey'e geliyor, annesi için geliyor. İhtiyacım var. Gelsin bakalım.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. İhtiyacı var. Bir istek şarkısıydı. Sevgili Yılmaz Bey'in isteğiydi. Annesine gönderdik. Buradan tekrar Allah'ın rahmetine kavuşmuş bütün annelerim, mekanı cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Değerli dinleyenlerim, sevgili dostlar. Bugün anneler günü. Aslında her gün anneler günü. Sadece hatırlamak için, unutanlar için bir hatırlatma. Eğer hayattaysa anneniz, ulaşabilecek mesafedeyseniz, gerçekten sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sesten dolayı da. Dediğim gibi sevgili dostlar, ben de böyle bir duygusala bağlanınca sizlerden de özür diliyorum. Böyle bir hafif modum düşmedi değil ama ne olursa olsun iyi ki varlar diyorum ve tekrar herkesin anneler günü kutlu olsun derken, öyle böyle derken sürçülisan ettiysem de affola. Bu hafta da bana ayrılan süreyi doldurdum. Şöyle bir 3 dakikam var. 3 dakika sonra Leyla'lı Saatler'in sonuna geleceğiz. Böyle özel günlerde de ben böyleyim işte sevgili dostlar. İnsan uzakta olduğunda ailesinden. Neyse, bunun üzerine konuşmayayım yine böyle modumu düşürmeden, fazla da duygusallaşmadan. Güzel şarkılarla programa devam etmek istiyorum ve hatta kapatsam da çok daha iyi olur. 2 dakikam var. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, sizlere her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Haftaya yine ben buradayım. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek sevdiklerinizi aramayı unutmayın. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemeyi, henüz hayattayken, şansınız varken söylemeyi unutmayın lütfen. Gereken değeri verin. Ve haftaya pazar buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. 107.2 müziğin ve enerjinin frekansı, Detesal Mont'a kalın değerli dinleyenlerim.

0: lüks bir lokantada yer yemeğini.
1: Ya.
0: Bazen de köhne bir büfede. Bazen jet sosyeteye hitap eder.
1: Bak hele.
0: Bazen de orta direktir konusu. Böyle olunca ortam şansına münasırdır yaptığı program. Aslında hayata dairdir programı. Ama tek standardı vardır onun. Hep radikaldir bir yanı. Ve işte o burada. Ya siz?
2: Haber, en iyi müzik, şamata, kısaca hayata dair ne varsa bu programda. DJ Murat sunumuyla Neşeli Pazar başlıyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, sevgili dost dinleyicilerimiz, Neşeli Pazarlar birlikteyiz. İki hafta arayla böyle güzelce yeni programımıza başlattık sevgili dost dinleyicilerimiz. Evet, bugün biliyorsunuz sevgili dostlarımız 10 Mayıs 2026, bugün özel günlerden bir tanesi Anneler Günü. Anneler Günü, ah Anneler Günü. Evet, rahmetli Edip Bayram da dedi, Anneler Günü. Unutamıyoruz sevgili dostlarımız. Bugün güzel bir parçalar, hareketli parçalar, anneler şu parçası ve annelere sağ olanlar ve annelere mefat edenler. Yani başta benim de, şu an benim de yani yaklaşık 4 senedir anne kucağı yok, anne sevgisi yok, yok da yok. Dünya böyleymiş, dünya söyleymiş, ne yapalım? Hayat böyle geçti, böyle gitti. Anneler Günü kutlu olsun. Anneler Günü mutlu olsun. Anneler Günü günü uğurlu olsun. Derken, evet şöyle bir bakalım, biraz kibar eden de bir tane annem türküsünü dinleyelim. Ondan sonra programımıza açılışını tamamen yapalım sevgili dostlarımız. Hepinize hayırlı akşamlar ve Anneler Gününüz mübarek olsun diyoruz. Gelsin bakalım kibar eden. Neymiş annem diyoruz.

0: neşeli saatler.
1: Ah ah ah, kibariye de güzel bir anne pürsüsü söyledi ya. Gerçekten mi? Ne yapalım sevgili dostlar, ne yapalım? Bugün özel bir gün, özel bir anneler gününde iki parça çaldım. Biri Edip Akbayram'dan, biri de Kibari'den. Ne yapalım? Hayat böyleymiş, hayat sürüne giriyormuş. Ne yapalım? Benim öyle. Ne benim baba kaldı, ne ana kaldı. Yani şöyle fazla konuşmak istemiyorum ama ne yapalım? Özür dilerim. Evet sevgili dostlarımız, istekler için de telefon numaramızı belirtelim. Bugün de özel olarak sizlerle de anne türküsü isteyebilirsiniz. Ve her an bir parça da isteyebilirsiniz. Ve ananız varsa, sağsa yani, ya da vefat ettiyse isteyebilirsiniz. Biraz evvel Yılmaz arkadaşımız istemişti o parçayı. Şu an kendisi beni dinliyorsa gene o parçasını çalacağım yerine özel olarak. Evet, 0653-2050-46'ya isteklerinizi WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Şu an ne giriyor? Sırada güzel bir hangi parçasıymış bir bakıyorum. Evet, Harunlar Özden'den geliyor. Sana gelmek istiyorum. Gel ver, gel. Hadi bakayım.

sevgili dostlar. Sana gelmek istiyorum sıra sıra dağlar dedi. Gerçekten böyle sıra sıra dağlar var mı? Kara dağlar var mı? Olmaz olur mu ya? Gerçek. Gurbet de yani. Evet sevgili dostlar, gurbet de bir acı batandır. Ne öyle bir yer ki? Ne yapalım sevgili dostlar? Ne yapalım? Az biraz böyle ben de dertliyim ama ne yapalım? Böyle programı yapmaya çalışacağım sizlerle. Ne yapalım sevgili dostlar? Şu an sıradaki yıkılmadım diyor. Yıkılmadım. Masumi Kırmızı Gül'den de dinleyelim o zaman. Hayatta olanlar, hayattan sevinenler. Yıkılmadık, yıkılmadık.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: neşeli saatler.
1: Ah ah, yıkılmadım yıkılmadım. Gerçekten hayat dönüyor. Hayat sürüyor, hayat dönüyor. Döndükçe dönüyor. Dünya döndükçe dönüyor. Hayat yaşamakta devam ediyor. Ne yapalım sevgili dostlar? Gelen sizler isteklerinizi de bekliyoruz. Evet, bugün özel gün. Özel gün olduğu için 0653-2050-46'ya isteklerinizi de bekliyoruz. Bugün anneler günü için güzel parçalar, güzel türküler sizleri bekliyor. Nerede? Neşeli Pazar'da. Hadi bakalım, bekliyoruz. Gelsin bakalım sıradaki. Sıradaki de parçamız. Şöyle bir Karadeniz türküsüne girelim mi? Olmaz olur mu? Gerçekten olur. Hadi bakalım, Karadeniz türkülerden bir tanesi. Ne diyormuş? Tamam canım, sapini diyor. Hadi bakalım. Vallahi ben böyle Lazca konuşmayı çok seviyorum ama. Hadi biraz da. Bilirsin. Bazen diyor sen Karadenizlisin diyor ama maalesef ben Karadenizli değilim. Ben Akdeniz bölgesindeyim. Hadi bakalım, gelsin bakayım. Tamam camım sapini.
0: Neşeli saat.

Kesin gözlemez. Subhanallah dedik. Ekrem Koray'ı da Allah da rahmet eylesin derken. Ne yapalım sevgili dostlar? 0653-2050-46 derken isteklerinizi bekliyoruz. Evet, son 20 dakikamız kalmış birinci saatimizin. Evet sevgili dostlarımız, birinci saatimize 20 dakika kalmış bitmesine. Evet, şöyle bakalım Bülent Sertaç'tan bakayım. Neyi bakayım Bülent Sertaç'tan? Hangi sanatçı? Başka. Evet, Serdar Ortaç'tan. Haberin geliyor mu gelmiyor yardan diyor. O yardan da burada yardan da geliyor mu gelmiyor mu? Gelsin bakayım. Dinleyelim de sevgili dostlarımız. Gelsin şöyle. Vay vay. Şöyle parçalar değil mi? Neşeli pazarda sevgili dostlarımız. Bugün neşemiz anneler için. Herkesin için anneler için gelsin. Gelsin bakayım. Gelmiyor o yardan diyor.

haber gelmiyor o yerden. O yerden haber gelmiyor. Gelmiyor da gelmiyor. Evet sevgili dostlarımız, Bülent Serttaş'tan Serdar Ortaç'ın düetlerinden bir tanesini, haber gelmiyor o yerden derken, şu an hemen bir bakıyor saatimize, son 15 dakikamız kalmış mı, yok 13 dakikamız kalmış. Evet, biraz evvel çaldığımız Yılmaz arkadaşımızın isteğini tekrar bir, şöyle bir bakıyorum. İhtiyacım var diyor. Acıoğlu'dan dinleyeceğiz gene o parçayı. Ben çok biraz evvel çalmıştım ama gene de çalmak istiyorum. Gene özel olarak buradan bütün sevdiklerine ve özel olarak bütün annelerin vefat edenlere, başta ben, başta herkesin, yani annelerin vefat edenlere gelsin bu parça. Hayatta olan anneler de hayatını bilsin diyoruz. Ananla babayla hayatını bilsin diyoruz. Hadi bakayım, gelsin bu parçamız.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili ustamız, ihtiyacımız var, ihtiyacımız var. Ana sevgisine ihtiyacımız var. Ne yapalım? Hayat böyleymiş, hayat öyleymiş, hayat böyleymiş. Dünya yalandı. Evet, anayı baba kaybedince hayatın ne olduğunu bilenlere, bilenlere, bilenlere. Başta ben de biliyorum. Yani insanoğlu dayanacağı bir yeri kalmamış. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Evet, Yılmaz arkadaşımızda da anasına babasına Allah'tan rahmet dilesin derken geride kalanlara diyoruz. Geride kalanlara, hayatını bilenlere. Evet, anası babası sağ olanlara da söylüyorum buradan. Ananızın babanızın kıymetini bilin diyoruz. Bilin, bilin. Evet. Evet, bakıyoruz şöyle son 7 dakikamız kaldı derken şöyle güzel bir parçayla ikinci saate devam diyoruz.

Ah Derya Bedavacı'dan dinledik. Annem güzel parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Ah ne yapalım sevgili dostlar. Evet, şöyle bir bakıyoruz. 4 dakikamız kaldı diyoruz. İkinci saatimize geçmeye, şöyle bir parçadan çalalım bakayım. Gelmiş şu parçayı bir bakalım. Evet, sesli kapalıymış. Şöyle bir açalım.

0: bir lokantada yer yemeğini.
1: Ya.
0: Bazen de köhne bir büfede. Bazen jet sosyeteye hitap eder.
1: Bak hele.
0: Bazen de orta direktir konusu. Böyle olunca ortam şansına münhasırdır yaptığı program. Aslında hayata dairdir programı. Ama tek standardı vardır onun. Hep radikaldir bir yanı. Ve işte o burada. Ya siz?
2: Haber, en iyi müzik, şamata, kısaca hayata dair ne varsa bu programda. DJ Murat sunumuyla Neşeli Pazar başlıyor.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, neşeli saatler. Tekrar sizlerle ikinci saatte birlikteyiz. Evet sevgili dostlarımız, evet sizlerle birlikteyiz. Söyle bakalım saatlerimizde 18.09 diyor. Yaklaşık 9 dakikayı ikinci saati de böyle geride bıraktık sevgili dostlarımız. Evet söyle bakıyoruz, bugün babalar günü derken de bak dilim başka yere döndü yani. Anneler günüydü. Bir dinleyicimiz de yazmış ki, merhaba Murat abi demiş. Özellikle bugün anneler günü, ben özel olarak bir tane baba türküsü istiyorum. Annem sağ, babam vefat etti diye yazmış. Allah rahmet eylesin derken, ben de şu an Fatih Kısaparmak'tan baba türküsünü Dinçay'a göndereceğim. Evet, ismi neymiş? Selma Hanım. Evet, Selma Hanım'a gönder istemiş. Merhaba Selma Hanım demiştik. Evet, Selma Hanım'a da Fatih Kısaparmak'tan geliyor. Benim babam diyor. Yakında babalar günü de var sevgili dostlarımız. Anneler günü ama babalar günü de var. Selman, gönderirim babam. 0653-2050-46'ya isteklerinizi bekliyoruz. Nereye kadar? Saat 19'a kadar buradayız.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa,

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, güzel bir parçaydı. Fatih Akü'ye Kısa Parmak'tan dinledik sevgili dostlarımız. Evet, bir şiir gönderen dinleyicimiz var burada. Onu bir şöyle sizlerle okumak istiyorum. Şöyle bir fon müziğimi kısalım. Evet, babam vefat ettiğinde büyümedim. Anam vefat ettiğinde eteğinde yaşadım. Anam yoksa hayat yok. Anam baş tacımmış. Her derde ilaçmış. Bir evlat pire olsa da anneme muhtaçmış. Mekanları cennet olsun, bahçelerinde olsun. Vallahi çok güzel şiir yazmış. Çok güzel şiir yazmış. Evet, şiir gönderen arkadaşımız Ayhan Toraman arkadaşımız Facebook'ta yayınlamış. Biz de hemen buradan sizlere yayınladık. Evet sevgili dostlarımız, anneleriniz babanızı hayatta değilse ne yapalım? Her sene, her bayramda mekanlarına, mezarlarına gitmekle daha iyi olur. Bir fatiha vermek daha iyi olur diyoruz. Ne yapalım? Albire ben de dertliyim ama biliyorsun sevgili dostlarım, dertli olmazsam bu şeyler olmaz yani. Evet, bakalım bana güzel bir parça. Faruk Tınaz'dan güzel bir parça dinleyelim. Şöyle bir dertli mi dinleyelim, hareketli mi dinleyelim? Evet, 0653 2050 46. Bugün biraz neşem fazla yok ama sevgili dostlarımız, yani yapmaya çalışıyorum seni.

0: saatler.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, seni nerede bulacağım dedi. Ah ah, Faruk Turaz da öyle diyor ki ne? Seni nerede bulacağım? Evet, onu bulacağı yer tam yerine sabit yerdir. Yani annenizi babanızı mevet edenlere. Yeri bellidir. Yeri, arsası bellidir. Onun her Fatih'e ihtiyacı vardır. Evet sevgili dostlarımız. Evet, böyle bir şöyle bir ara verelim şu parçalara. Güzel bir hareketli parçalarla devam edelim diyoruz. Evet, istekleriniz için 0653 2050 46'ya isteklerinizi bekliyoruz derken şöyle bir Edibak Bayramı'ndan da dinleyelim. Aldırma gönül diyor. Aldırmıyoruz. Aldırmayalım. Hadi bakalım, gelsin bakayım.

Vallahi geceler geceler. O yarlar geceler. Evet, Hamit Yücelses'ten dinledik. O geceler, o yarın geceler. Evet sevgili dostlarımız. Doğru. Şöyle bir 45'lik bıraklardan dinleyelim o zaman. Son yarım saatimiz kaldı diyoruz. 0653-2050-46 İstek var şu an, onu da biraz sonra bakayım. Biraz sonra çalalım bakalım hangi parça istiyor. Bakalım ayarlayalım.

0: Evet, bir istek var dedik sevgili dostlarımız. Hüseyin arkadaşımız da yazmış. Merhaba Murat abi demiş. Bana güzel bir parça çalarsan memnun olurum demiş. Şu an sıradaki parça sana Hayri Şahin'den geliyor. Neden saçlarım beyazlaştı diyor. Vallahi dertten mi, dermandan mı diyoruz. Hayat döndü mü, hayat döndü mü? Evet Hüseyin arkadaşım, sana da geliyor bu bir parça. Neden saçlarım beyazlaştırıyor?
1: Neden saçların beyazlamış arkadaş?
0: Neden?
1: Sana
0: neden?
1: Benim gibi çektiren mi var?
0: Var var. Hadi bakayım.
1: Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? İçtiren mi var? İçtiren mi var arkadaş? İçtiren mi var?

Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez arkadaş. Dünyanın derdi bitmez arkadaş. Dünyanın derdi bitmez arkadaş.